0: tuled kustuda, tuled kustuda, tuled kustuda, tuled kustuda.
1: Hei!